0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

gözlerimi dağıtıyorum. Kahırlı coğrafya bütün yönlerim. İşgal dağlara, kentlere baktıkça kan sıçrar beynime. Zincirlendi kavgalarım. Vermezsem hakkını bu savaşın, çocuklar ağlar, dizini döver analar. Gökyüzünde renklenmezse sevdalarım, hüküm sahibi öfkelenir. Sırtımdaki bu ağrıdır hançerlerimi bileten, bu ağrıdır ekmeğimizi, suyumuzu bitiren, öfkemizi büyüten. Ve sonsuz bir kıyamla ayağa kalkacak, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar. Ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

size selam, size selam getirmişem. Lale dehli yanaklarda, bal süzülen dudağım.

Türk Melefem Uydu Radyosu'ndan herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz sevgili dostlarımız. Bugün 4 Mayıs Pazartesi sabahındayız. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Bu güzel yeni güne, güzel sabaha, güzel bir şekilde uyandık. Tabii ki de tozlu topraklı bir sabah uyandık. Gece toprak yağmış. O yüzden de eminim ki hanımların üzgün olduğu bir gün. Benim de aynı şekilde. Çünkü tam da dün evi gece yıkıyordum. Bir baktım ki dışarı tozlu bir hava. Üzüldüm ama ne yapayım, elden ne gelir sevgili dostlar. Artık yaptık işte işimizi, evi de yıkadık baştan aşağı doğru ama yine tekrar yıkamak gerekecek çünkü hava çok tozlu olduğu için. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Bu toprağın da yağmasında da bir vesile vardır inşallah diyelim sevgili dostlarımız, özellikle de değerli hanımlarımız. Allah kolaylık versin diyoruz, güç kuvvet versin. Eminim ki sabah erkenden kalkıp da evi yıkamaya başladınız bile kapının önüne kadar. Allah size güç kuvvet, yuvanızdaki mutluluğu, saadeti her zaman daim etsin diyoruz. Kolay gelsin.

Özellikle de bu havada çocuklarımız için çok dikkatli olalım sevgili dostlarımız. Göz ağrılığı, nefes darlığı çekenler için de özellikle yaşlılarımız için de hiç de kolay bir gün değil. Eminim ki dün bu tozlu hava nedeniyle çoğu hastanede geçirmiş olabilirler. Nefes darlığı çeken hastalar. Geçmiş olsun diyoruz bütün hastalarımız. Allah acı şifalar versin diyoruz. Bu güzel sabahtan sağlıklı, güzel yaşamlar diliyoruz.

Ve günaydınlar, mutsabahlar diyelim. Bu güzel sabahta işbaşı yapan bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Bol moralli çalışma günü olsun inşallah sizler için ve seyahat satıcı arkadaşlarımız için de bol kazançlı, bereketli bir gün olsun. Allah utandırmasın diyoruz. Kazancınızla birlikte akşam inşallah evinize gidip hem kendinizi hem de ailenizi mutlu edersiniz inşallah.

Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Tabii ki de dualarımız kimlerle? Bizden sonraki nesiller, gelecekler için, evlatlarımız için, sınavda olan bütün genç arkadaşlar için Allah yardımcıları olsun diyoruz. Allah zihin açıklığı versin, Allah utandırmasın. Sınavda başarılar diliyoruz. İnşallah en güzel şekilde cevap verirsiniz güzel sorulara ve güzel puanları da alırsınız Allah'ın izniyle. Annenizin de babanızın da inşallah yüzde güler. Eğer şu an beni dinliyorlarsa eminim ki amin diyorlardır. Allah evlatlarınızı korusun. Allah evlatlarınızı hayatlarında güzel, başarılı yaşamlar nasip eylesin inşallah diyelim.

Evet sevgili dostlarımız, dilerseniz telefon numaralarımızı hatırlatmaya başlayalım. Eğer programımıza katılmak isterseniz veya mesaj göndermek isterseniz istekte bulunmak için telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından programımıza katılabilir, istekte bulunabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Evet sevgili dostlarımız, telefon numaralarımızı hatırlattık ve tabii ki de programımıza katılabilirsiniz. Mesaj gönderenler hemen başladılar. Bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Programımızın devamlı arkadaşları hiçbir zaman bize yalnız bırakmayıp mesajlarını bizden esirgemeyen değerli arkadaşlarımız, elleriniz gibi dert görmesin diyoruz. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin diyelim. Ve dilerseniz açılış şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel açılış şarkımızda bütün dostlarımıza gelsin, bize dinleyen arkadaşlarımıza. Ve tabii ki de bu güzel sabahtan ne diyoruz? Gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce olsun diyoruz sevgili dostlarımız ve bol şanslar.

Evet sevgili dostlarımız, güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinliyoruz ve size için gelsin diyoruz ve bütün dinleyenlerimize de armağan olarak gelsin diyoruz değerli dostlarımız ve güzel şarkımız sizlerle.

Rastgele dedik değerli arkadaşlarımız ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Açılış şarkımızı ve kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz sizlerle birlikte.

Hemen ilk mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım ne yazmış sevgili arkadaşımız. Selamun aleyküm, aleyküm selam, günaydınlar. Eğer mümkünse Volkan Konak'tan Yarim Yarim adlı güzel şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı eşim armağan olsun evlatlarıma ve bütün dinleyen evi arkadaşlarıma ve bütün Türkmen FM kadrosuna armağan olsun. Ben Ahmet Kerkük. Kore semtinden diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Ahmet arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Kore semtinden gönderiyor bize mesajını. Sağ olsun ve isteği üzerine tabii ki de güzel şarkımızı Volkan Konak'ın sesinden dinleyeceğiz. Kuzey'in oğlunun sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim ve rahmetle anıyoruz kendisini ve güzel şarkımız sizlerle.

Evet değerli arkadaşlar, güzel şarkımızda Volkan Konak'ın sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve bir diğer isteğe de yer vereceğiz tabii ki de. Ondan öncesinde telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelmiş? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Yakup. Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum sizlerden. Bu şarkıyı size ve kadronuza ve bütün Türkmen FM dinleyicilerine ve özellikle de aileme gelsin. Beni sevenlere ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler diye yazmış Yakup arkadaşımız ve isteği üzerine İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı dinleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve bu şarkımızda bütün İbrahim Tatlıses sevenlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bakalım hangi şarkısını dinleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şu an seçeceğim. Çünkü arkadaşımız mesajında yazmamış hangi şarkıyı istediğini. O yüzden seçim bana kaldı. Tamam, güzel bir şarkı seçtik. Bir Allah'ın var, bir de sen varsın. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel şarkı sevenler için gelsin diyoruz. Ve şu an bizi sürüşendeyken dinleyen arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler diliyoruz. Kazasız belasız bir sürüş diliyoruz. Taksici arkadaşlarımıza bol kazançlı bir gün diliyoruz. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızda bütün sürücü arkadaşlarımıza da armağan olarak gelsin diyoruz.

Ve İbrahim Tatlıses'ten bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımızın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve tabii ki elimize ulaşan mesajlarımızla paylaşmaya da devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar olsun bütün Türkmen evinde yaşayanlara. Rica etsem bir şarkı İstirem Tarkan'dan olsun. Hatasız kul olmaz. Armağan olsun radyo evine ve bütün güzel Türkmen alemine teşekkürler dilerim. Demiral Köprülü arkadaşımız. Demiral arkadaşımıza teşekkür ederim. Bizden Tarkan'dan Hatasız Kul Olmaz adlı şarkıyı isterdi. Gerçekten de öyle. Hatasız hiçbir kul yoktu. Önemli olan hatadan dönmekti. O hata yeter ki karşıdaki insanı incitmesin. Karşıdaki insanın hayatıyla ilgili bir hata olmasın. Gerisi de çözülü. Tabii ki de tövbe ederek, estağfurullah edesen, hatadan dönesen, tekrarlamasan ve hayat güzel olur. Yeter ki hatanı bilmekte ve hatasız da hiçbir kul yoktu. Kimse demez ben bir başkasının üstüne hatasızım yoktu. Her insanda bir hata elbette vardır. Bir kusur olacaktı. Dilerseniz güzel şarkımızı Tarkan sesinden dinleyin ve daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sev Beni dedik sevgili dostlarımız Serkan'ın sesinden. Hatasız Kul Olmaz Demiral Köprülü arkadaşımız istedi. Sağ olsun bu güzel şarkıda kendisini isim üzerine de dinlemiş olduk bu güzel sabahtan. Teşekkür ediyoruz mesajlarını yazıp gönderen bütün arkadaşlarımıza ve bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz. Bize gerek evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında dinleyen bütün dinleyicilerimize ne diyoruz? Hayırlı sabahlar Türkmen FM'den bütün dostlarımıza. Elimizden geldiğince gönlünüze hitap etmeye çalışıyoruz. Ve isteklerinizi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve inşallah da memnunsunuzdur sevgili dinleyenlerimiz. Eğer öyleyse ne mutlu bizlere. Ve elimize ulaşan diğer mesajlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. İsteklerinize de yer vereceğiz. Ve programımız içerisinde de tabii ki de programımızın içeriğini de paylaşacağız. Güzel şarkılarımızı dinleyerek. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Ve bakalım bugün Yüce Rabbimiz alnımızda neler yazmış, neler yaşayacağız, neler göreceğiz. İnşallah güzel şeyler yazılıdır. Ve hayallerimizin de gerçekleşeceği bir gün olarak yazılmıştır inşallah diyelim. Amin diyelim. Bu hepimizin dileğidir bence sevgili dostlarımız. Bir insanın isteklerinin gerçekleşmesi, hayalinde bir şeylerin olup da gerçekten o hayalinin yaşaması güzel bir şeydir. İnşallah hepimizi Yüce Rabbimiz vesile eder de istediklerimizi yaşarız en güzel şekilde. Ve Yüce Rabbimiz bütün insanları kalbindeki o güzel temizliğiyle niyetine göre versin inşallah. Niyeti kötüyse vermesin, niyeti güzelse, kalbi güzelse inşallah bütün kalbi güzel olanların duaları da dilekleri de gerçekleşir. Amin.

Evet sevgili dostlarımız, elimize ulaşan mesajlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bakalım bir diğer mesajımızsa kimden gelmiş? Hemen dilerseniz göz atalım. Merhabalar, ben Zeynep. Eğer mümkünse Seda Sayan'ın sesinden Tabii Tabii adlı şarkıyı dinlemek istiyorum. Ve bu şarkıyı yanımda bulunan anneme armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Ve babama armağan olarak gelsin. Ve Biricik abime, eşine ve çocuklarına ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Sağ ol Cumhur abla diye yazmış. Teşekkür ediyoruz programımıza göndermiş olduğu mesaj için canım. Ve tabii ki de isteğin üzerine dilersen güzel şarkımızı Seda Sayan'ın sesinden hep birlikte dinleyelim. Ne diyecek? Tabii tabii diyecek.

Ve Seda Sayın'ın sesinden bu güzel hareketli şarkımızı da dinledik değerli arkadaşlarımız. Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım sizler için.

Ve diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Mustafa arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar diyor. Eğer mümkünse Ali Bey'in sesinden güzel bir mani istiyorum. Yara haber aparsın adlı güzel mani istiyor ve bu maniyi bana armağan etmiş sağ olsun ilk öncelikle. Ve siz sevgili dinleyenlere ve kadromuza ve bütün dost akrabalarına ve arkadaşlarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerseniz güzel manimizde Ali Bey'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve elimize ulaşan diğer mesajımızı hemen paylaşalım sizlerden. Bakalım kimden gelmiş? Mehmet'ten gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Zeki Müren sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenli anneme özellikle de babama armağan ediyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Mehmet arkadaşımıza. Ve isteği üzerine Zeki Müren sesinden dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar.

sorma, kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım, sorma.

Duman. Türk sanat müziğinin batmayan güneşi Zeki Müren'in sesinden sorma ne haldeyim dedik sizler için değerli arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Bir elimize ulaşan diğer mesajımızı hemen paylaşalım bakalım kimden gelmiş. Günaydın Necas, iyisiz inşallah. Ben Orhan Kerkük'ten. Senden bir şarkı istirem Ahmet Kaya'dan. Ahmet Kaya'nın sesinden olsun. Armağan olsun size ve bütün dinleyenlere, sağ olun, var olun diye yazıptı. Orhan arkadaşımıza teşekkür ederim. Bizden güzel bir şarkı isterdi Ahmet Kaya'nın sesinden. Dilerse güzel şarkımızda hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlarımız. Daha sonra tabii ki de kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Ve güzel şarkımız size armağan gelsin ve özellikle tır şoförleri arkadaşlarımıza armağan gelsin diyoruz.

Ve güzel şarkımızı da dinledik. Ahmet Kaya'nın sesinden şiire gazele dedi. Ve bu güzel şarkımızın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Evet arkadaşlar, günün sözü diyor ki, değeri kime vereceğini iyi bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Aynen öyle, değeri bilene vereceksin ki o da anlayacak senin o nasıl değer verdiğini. Değer bilmeyen insanlara, dediğimiz gibi, suyu kıymetsiz bulana denizi versen bile yetmez. Çünkü değer bilmeyene ne yaparsan yap kıymetini bilmez. O değerden de bir şey anlamaz. O yüzden de ne değerini bileceksin ne de o suyu denize vereceksin sevgili dostlar. Dilerseniz şimdi de güzel şarkımızı dinleyelim. Günün sözünde paylaştık. Güzel şarkımız da Tuğçe Kandemir'in sesinden olacak. Gülü soldurmam diyecek.

Yüreğimde açmış gülü soldurmam dedik sevgili dostlarımız. İnşallah yüreğinizi açan o güzel güller, yüzünüzdeki o güller hiçbir zaman solmasın. Her zaman böyle güzel açmış bir şekilde etrafınızdaki insanlara gülümsesin inşallah diyelim. Amin sevgili dostlar.

0: Verimize diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Hasan'dan gelmiş. Merhabalar, eğer mümkünse Fatih Bulut Çok Sevdiğim Yalan Oldu adlı şarkı istiyorum. Şu an sürüş halinde size dinliyorum. Bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Eğer mümkünse size ve bütün dinleyenlere armağan olsun sadece. Teşekkürler diye yazmış. Sürüş halindeyken bize dinliyorsun. Bu şarkı da dinlemek istiyorsun. Tamam, oldu o zaman. Bekletmeyelim arkadaşımızı fazla. Hemen dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Hayırlı sürüşler diliyoruz.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim

Ve güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı dinledik. Arkadaşımız sürüşendiyken bu güzel şarkıyı dinlemek istiyordu. Eminim ki keyfi daha da yerine gelmişti bu şarkı. İstediğine göre hareketli şarkıyı. İnşallah her gün böyle hareketli, neşeli geçer diyoruz. Arkadaşımıza da teşekkürümüzü iletelim bir kez daha. Ve hemen diğer mesajımıza paylaşalım.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar Cumhur abla, nasılsın? İnşallah iyisindir. Teşekkürler, ben iyiyim. Sen de inşallah iyisindir. Ben İnce, eğer mümkünse Mahmut Türk'ün sesinden Zavukente adlı güzel şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı annem babama, arkadaşlarıma ve sana ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Teşekkürler diye yazmış. Sevgili İnce arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletelim. Ve tabii ki de isteğin üzerine güzel Arapça şarkımızı da dinleyeceğiz. Sevgili İnce'cim, teşekkür ediyoruz sana ve güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımız İnce arkadaşımızın isteği üzerine dinliyoruz. Ve tabii ki de kaldığımız yerden programımıza tüm hızıyla devam edeceğiz değerli dinleyenler.

Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik. İnce arkadaşımızın isteği üzerine ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de sıra günün horyatında.

Ve hoyratımızdır ki bağışınız, bağışınız, bayaz etti bağışınız. Kuyruktan zarar gelmez, sen ilanın başın əs. Evet arkadaşlar, dedik ki kuyruktan zarar gelmez, sen ilanın başın əs. Ve bu güzel hayatımızda paylaştık, dilerseniz. Şimdi güzel manimizi dinleyelim.

Ve diğer mesajımız bakalım kimden geliyor? Şahin arkadaşımızdan. Herkese hayırlı günler. Eğer mümkünse Ferdi Tayfur'un sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün Ferdi Tayfur sevenlerine ve bütün dinleyenlere armağan olsun, sağ olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Anladığım kadarıyla Ferdi Tayfur'un hayranlarından biri, seviyor şarkısını. O zaman dilerseniz bu isteği de yerine getirelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ve Ferdi Tayfur'un sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

ve Ferhat Alfon sesinden de güzel şarkımızı Şahin arkadaşımızın isteği üzerine dinledik ve diğer mesajımıza paylaşacağız. Telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

ve bütün dinleyenlere ve özellikle Türkmen FM kadrosuna armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış Ahmet annesi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve tabii ki desteği üzerine güzel düet şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Ve bu güzel şarkımıza bütün Arap kardeşlerimize de armağan olarak gelsin diyoruz. Ve biz de şu an evlerinde dinleyen bütün hanımlarımız için de gelsin diyelim bu güzel şarkı.

Ve hemen diğer mesajımıza bakıyoruz. Kimden gelmiş? Leyla arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar herkese. Hayırlı günler diliyorum. Eğer mümkünse Demet Akalın ve Özcan Deniz'in Nasip Değilmiş adlı şarkısını istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve kalbimdekine armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerseniz güzel şarkımızı birlikte dinleyelim ve ne diyoruz? Nasip değilmiş diyoruz.

Evet arkadaşlar, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizin tabii ki de biliyorsunuz her sabah birkaçını size için paylaşıyoruz sevgili dostlar.

Halka verir talkını, kendi yutar salkımı. Halıda nakış bir gerek.

Hastalık kantarla girer, mıskalla çıkar. Hatır için çiğ tavuk yenir. Haydan gelen huya gider.

H demek de iş bitirir, yok demek de. Hekim kim? Başına gelen

Her başın bir derdi var, değirmencininki su. Her gün baklava börek yense bıkılır. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Her işte bir hayır vardır. Her sakallıyı baban mı sanırsın? Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez. Her şeyin yokluğu yokluktur.

Evet sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizin birkaçını size için paylaştık. İnşallah gönlünüzcedir sevgili dostlarımız. Dilerseniz şimdi de güzel manimizi hep birlikte dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla sizlerle birlikte programımıza devam edeceğiz.

Evet sevgili burç sevenliğimiz, bu güzel sabahtan siz de için burçumuzun yorumlarına göz atacağız ve bakalım yorumlar ne olacak. İlk öncelikle tabii ki de koç burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer sanatla uğraşıyorsanız çalışmalarınızı daha çok yoğunlaştırmalısınız sevgili koçlar.

Ve bakalım boğa burcumuz ne diyor? Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman her şey kısa sürede çözülüyor. Bugün dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

Sevgili ikizler, isteklerinizdeki artış duygularınızın ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızla takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri tüm yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor sevgili ikizler.

Ve şimdi de sıra Yengeç burcumuzda. Diyor ki, kararlarınızı alırken duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.

ve bakalım aslan burcumuz ne diyor? Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor sevgili aslanlar.

Ve Başak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki eski dostlarınızı bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek anılardan bahsedeceksiniz. Günlerdir birisizliğinizi koruyan, aklınıza takılan konular varsa araştırmalarınıza yoğunlaşacaksınız. Değişimlere hazırlanmalısınız sevgili Başaklar.

Sevgili teraziler, her türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeniliklere yer açmak isteyebilirsiniz. Sevgili akrepler, sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde alacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Çevrenizi yönetmeyi seviyorsunuz.

Sevgili yaylar, çok güçlü duygular sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşka çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

Ve bakalım Oğlak Burcumuz ne diyor? Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırla takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız. Sevgili kovalar, iş çerçevesinde konuşkan kişiliğinizde sempati topluyorsunuz. Fakat alışan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz. Ve son burcumuz balık diyor ki yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Karşı cinsle aranızda ani gelişen elektrik var sevgili balıklar. Evet sevgili dinleyenlerimiz ve bizi ayıran sürenin de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkmenlerin Wirak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.
1: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Siyasi Konsey Koordinasyon Çerçevesi Komisyonu'na yeni hükümete güven oyu verilecek oturuma katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Basra ilinde yerel bir kaynak kuvvet tarafından açılan ateş sonucu iki Iraklı balıkçının yaralandığını bildirdi. Kut şehrinde 5 çocuk aile gezisi sırasında babaları ve yakınlarıyla gittikleri Şuveyce bataklığında yüzerken boğuldu. Suriye medyası Suriye'nin güneyindeki Süveyda kırsalında uyuşturucu kaçakçılığı noktalarına hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu saldırılarını genişleterek Lübnan'ın güneyinde yeni köy ve kasabalar için tahliye uyarıları yaptı. İsrail mahkemesi küresel direniş filosunu aktivistlerinin gözaltı süresini uzattı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati, Kahire'de ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle Ankara Havalimanı'na acil iniş yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri, Arap petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'ten çekildi. Bir tanker Arap Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında kimliği belirsiz mühimmatlarla vuruldu. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir Amerikan müdahalesinin ateşkes ihlali sayılacağını belirtti. İranlı yetkililer yılın başında hükümet karşıtı gösterilere katılan 3 kişiyi farklı bölgelerde idam etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için özgürlük projesini başlattı ve engellenmesi halinde İran'ı tehdit etti. Amerikan ordusu Donald Trump tarafından açıklanan operasyona 100'den fazla uçak ve binlerce askerle destek vereceğini duyurdu. Yemen güvenlik güçleri Aden şehrinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan bir hükümet yetkilisinin saatler sonra cesedini buldu. Fransa-Almanya sınırı yakınındaki faaliyeti durdurulmuş Fessenheim nükleer santralinin sökülmesini onayladı. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Moskova'da bir konut binasına vurdu. İsveç Baltık Denizi'nde Suriye bayrağı taşıyan bir petrol tankerine el koydu. Dünya Sağlık Örgütü Atlantik Okyanusu'ndaki bir yolcu gemisinde hanta virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kolombiya'nın Popayan kentinde düzenlenen dev araçlar gösterisinde bir aracın izleyicilerin arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Bu programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve buradan sizlere ne diyelim, iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. Esteğiler programına bugün sunmakta ben Lina Cömert. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bugün hava durumu sıcaktı değerli dostlarımıza diyelim ve torpaklı bir gün geçirdik. Buradan insanlarımıza, özellikle de robusu olan, hasta olan insanlarımıza, nefesi dar olan insanlarımıza, onlara ne diyelim? Dikkatli olun değerli aziz dinleyicilerimiz ve Allah sıhhat selamet versin bütün insanlarımıza ve değerli dostlarımız. Ne diyelim? Programımız başladı ve sizlerle devam edecektir.

Evet, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve buradan insanlarımıza ne diyelim? Buradan sizlere hayırlı, mutlu akşamlar dilerim ve aynı vakitte hayırlı akşamlar beylerimize, hanımlarımıza, yaşlı insanlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, öğretmenlere, öğrencilere ve aynı vakitte hayırlı akşamlar doktorlarımıza, hemşirelerimize, onlara da diyelim Allah yardımcısı olsun, Allah kolaylık versin. İşimizde ve aynı vakitte büyük pazarda olan bütün insanlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar dilerim. İnşallah güzel, mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle. Ve bazı hanımlarımız var, şu anda yemeklerini yapıplar ve oturuplar yemek yiyorlar. Onlara da diyelim afiyetiniz olsun. İnşallah mutlu, güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edelim. Ve 2 saat boyunca sizlerle olacağız. Ne diyelim sizlere değerli dostlarımız? Buradan bizlerle katılın, mesaj yoluyla da telefon yoluyla bakalım. İstek şarkımız ne olacaktır? Dilerseniz gidelim, bir açılış şarkısı dinleyelim, bir daha sizlerle olacağız.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen bir türlü geçmedin.

Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazdı bizler için. Akşam hayır rühüm. Ne var? Sıhhatu güzel kız. Radyonun güzelliği yazıp bir şarkı armağan edirəm. Ali Bennan səsindən olsun yazıbdı. Təşəkkür edərik səndən. Qatıldığı üçün bizlərdən. O zaman dilərsəniz Ali Bennan səsindən bir güzel şarkı dinləyin. Arkadaşımıza armağan edəğin özünü. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız en gizli şekilde sizlerle devam edir. Saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımızın. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz bir güzel, muhteşem şarkıyla bırakalım sizlere. Ali Bennan'ın sesinden olacaktır.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve iyi vakitler, iyi akşamlar dilerim sizler için. İnsanlarımıza değerli nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız yazıptı. Buradan bizler için merhaba Aniseline. Yüseyde avukatkum. Ehdi Uğniye Lisselman. İbtileyen İbdinya Gabra İlmutrub Ahmet Şakir yazıptı. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlere bir şarkı isterim, Ali Benen sesinden olsun yazıp rica ederim. Buradan Ali Benen sesinden bir şarkı verdik o zaman. Türkmenca bir şarkı verin sana, sana armağan olsun. Ve bütün dinleyicilere armağan gelsin ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edelim.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz tabii ki de. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uz okuyalım. Sizler için özünü Maral arkadaşımızdan gelip yazdı. Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Sinan Özen'in sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü sizlere ve bütün değerli dinleyicilere armağan olsun. Türkmenlere armağan gelsin ve teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uz oxuyağın özünü. Arkadaşımız yazıp, merhaba Anisa, Lina, yesعد اوقاتكم اهلي هذه الاغنيه لاخي احمد اغنيه اليسا وسعد المجرد. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız, katıldığı için bizlerden saygı, selamımız var sana ve programımız. Tabii ki de en hızlı şekilde devam ederiz sizlerle, güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Ve buradan bütün değerli dostlarımıza ne diyeyim, siz de katılın bizlerle. Değerli dostlarımız, dilerse uz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Arapça bir şarkı olacaktır, armağan olsun bütün dinleyicilerimize.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve hayırlı, mutlu akşamlar dilerik sizler için. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İbrahim arkadaşımızdan gelip teşekkür ederek bizlere yık, inşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse Lina Hanım, zavukuza bir güzel şarkı verseniz bizlere memnunluk armağan ediyoruz özünü. Bütün dost ahbabları özellikle de, ki bu armağan olsun, sen armağan gelsin, ehlatım armağan olsun deyipti. De.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve değerli dostlarımıza diyelim programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü el arkadaşımızdan gelip yazıp Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Gülden Ergen sesinden bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Ve buradan değerli dostlarımız bir daha diyelim sizlere şu anda biz İstekler programında eğer istirseniz katılmak numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bu şarkı sizler için geldi değerli dostlarımız. Armağan olsun bütün arkadaşlarımıza ve bütün değerli dostlara ve Türkmenlere.

Ya ölümsün. Yağın sizler için özünü Selda arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar Lina Hanım, inşallah iyisiniz. Blender son şarkısını istirem armağan ederim özünü anneme ve özellikle de sana armağan olsun deyipti. De.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse uz oxuyağın, sizler için özünü baxağın kimden gelip. Arkadaşımız yazıptı. Selamu aleyküm, mesel xerşlönküm. زين ان شاء الله اطلب اغنيه وائل جسار مليون مره احبك اهديها الكادر تركمان اف ام واهديها لاهلي والاحبابي والاخواني لاصدقائي اشكركم جزيل الشكر تحياتي واحترامي اوقات جميله اخوكم ارسان سوراني ارسان الخداش مست شكرا دارخ سنن قاتل دغوچن بزلردن و برنامج دوام يدرب Ve değerli dostlarımıza diyağın dilerse uz gidağın bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyağın armağan edir özünü bütün dost ahbaba ve özellikle de bütün Arab arkadaşlarımız armağan olsun ve şu anda radyo başında olan bütün insanlarımız armağan edir şarkını ve iyi vakitler.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uz oxuyağın. Sizler için özün arkadaşımız yazıb. Hello abla, mən sizin ruhum necəsən bir şarkı istirəm Əhməd Vacid'dən. Armağan edirəm özün sizlere ve radyoda çalışanlara ve Abu Esin'e gelsin. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden, ama Ahmet Vacid'in sesine bir güzel şarkı verdik. O zaman Diler Sağız Gidağın bir ayrı Türkmanca şarkı dinleyin. Armağan olsun sizlere.

Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik hep beraber ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı, bakalım kimden gelip. Burada Nazım arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı versiniz bizlere. Memnun olduk. Armağan edirəm özünü Mısalı sentinde bulunan beylere.

0: Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle,
2: bana da söyle. Bana da söyle, ben de bileyim. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı, dilerseniz bakalım kimle gelip. Evet değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp, hayırlı akşamlar, necelse iyisiniz inşallah, ben Orhan. Kerkük'ten sizlerle katılam. Sizden Rafet Roman sesinden bir güzel şarkısı Armağan Edip Tözünü yazıp sizlere ve bütün dinleyicilere teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden dilerseniz bu şarkımızı dinleyin.

için de yani kül oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti ve arkadaşımız ne yazıp bizler için değerli dinleyicilerimiz, saygı salamımızı gönderdik sizlere bir daha. Ve eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve buradan elimize bir mesaj ulaşıptı, arkadaşımız yazıptı. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu, şlonkum? Teşekkür ederek yazıptı. Arid ugniyet Hamidül Fırati ehdiha الكل الكادر. تشكر دارك سنة arkadaşımız قاتل دغو için bizlerden. Ama bu şarkı yoktu bizde. O zaman ne diyeğin sıradaki şarkını sana verağın ve güzel bir şarkı olacaktır. Armağan olsun sana ve bütün değerli dostlara ve değerli dinleyicilerimiz. Programımız devam edir ve telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı bekleriz.

gelmiş mi? Evet değerli dostlarımız, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve buradan bir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını armağan ederim özünü bütün Türkmen kadınlarına ve teşekkürler Lina Hanım yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Ve programımız devam eder değerli dostlarımız. Evet, bu güzel şarkılarımızı beraber dinleriz. Siz de katılın bizlerle.

Evet değerli dostlarımız, bir daha sizlerle olduk ve programımız sizlerle devam eder. İyi vakitler. Dilerim bütün insanlarımız, son değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelip.

Değerli dostlarımız, buradan arkadaşımız yazıp bizler için iyi akşamlar. Hatun Ece sen iyisin inşallah. Sizden bir şarkı istedim bütün Türkmen eliye. Armağan gelsin. Şarkının adını yazıp bizler için. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı hep beraber. Tabii ki de gönderirik sizler için. Ve değerli dostlarımıza diyağını eristirseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dostlarımız, buradan saygı selamımızı gönderirik sizlere ve programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyağın sizler için özünü Fatma arkadaşımızdan geldi bir yazdı Lina Hanım. Sibel Can sesinden bir güzel şarkı verse öz memnun olduk. Armağan ediyoruz özüm bütün değerli dostlara deyipti.

Evet değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımıza ne diyelim? İyi günler, iyi vakitler değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp dilerse uz okuyağın sizler için özünü Süleyman arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar nasılsınız, inşallah iyisiniz. Erkan Reşit'in sesinden bir güzel şarkı verse uz. Memnun olduk, armağan edirik özünü bütün yazıp Türkmenlere ve yazıp da teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve şimdi de elimize bir mesaj ulaştı. Arkadaşımız yazıptı. Buradan Tevfik arkadaşımızdan gelip yazıp, Lina Hanım eğer mümkünse bir şarkı isterim. Ve bu şarkını armağan ederim özüm bütün değerli dostlara. Müslüm Baba'nın sesinden bir şarkı isteyip de dilerse Özgü Dağ'ın hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için. Buradan Günay arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp, merhabalar nasılsınız, inşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, zavuklu bir güzel şarkı ver bizlere, armağan ederek özünü bütün dinleyicilere, özellikle de Kore'de bulunan insanlarımıza armağan olsun deyipti. Dilerse öz hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. İmparatorun sesinden, yani İbrahim Tatlıses'ten olacaktır.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vaxtlar bir daha dilerik sizler için değerli az dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna geldik. Son mesajımız Emel arkadaşımızdan gelipti, yazıp merhabalar. Serdar Ortaç'ın sesinden bir güzel şarkı var söz bizlere. Armağan edirik özünü yazıp bütün dinleyicilere, özellikle de ekibiz armağan olsun. Lina Hanım sizlere armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Saygı salamımız var sana ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirsen bizlerle. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Güzel şarkılarımızı ve mesajlarımızı aldık ve okuduk sizler için. Yarın aynı vakitte tabii ki destekler programıyla sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadarıydı. Ne diyeyim? Özünüze iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Kalın sağlıklı.

0: ayrılık.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Siyasi Konsey Koordinasyon Çerçevesi Komisyonu'na yeni hükümete güven oyu verilecek oturuma katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Basra ilinde yerel bir kaynak kuvvet tarafından açılan ateş sonucu iki Iraklı balıkçının yaralandığını bildirdi. Kut şehrinde 5 çocuk aile gezisi sırasında babaları ve yakınlarıyla gittikleri Şüveyce bataklığında yüzerken boğuldu. Suriye medyası Suriye'nin güneyindeki Süveyda kırsalında uyuşturucu kaçakçılığı noktalarına hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu saldırılarını genişleterek Lübnan'ın güneyinde yeni köy ve kasabalar için tahliye uyarıları yaptı. İsrail mahkemesi küresel direniş filosunu aktivistlerinin gözaltı süresini uzattı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati, Kahire'de ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle Ankara Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kuruldu. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir Amerikan müdahalesinin ateşkes ihlali sayılacağını belirtti. İranlı yetkililer yılın başında hükümet karşıtı gösterilere katılan 3 kişiyi farklı bölgelerde idam etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için özgürlük projesini başlattı. Yani güçleri Aden şehrinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan bir hükümet yetkilisinin saatler sonra cesedini buldu. Fransa-Almanya sınırı yakınındaki faaliyeti durdurulmuş Fessenheim nükleer santralinin sökülmesini onayladı. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Moskova'da bir konut binasına vurdu. İsveç Baltık Denizi'nde Suriye bayrağı taşıyan bir petrol tankerine el koydu. Dünya Sağlık Örgütü Atlantik Okyanusu'ndaki bir yolcu gemisinde hanta virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kolombiya'nın Popayan kentinde düzenlenen dev araçlar gösterisinde bir aracın izleyicilerin arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجهوزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. مصدر محلي في محافظة البصرة يفيد بإصابة صيادين عراقيين اثنين بإطلاق نار من الجانب الكويتي. غرقوا 5 أطفال من مدينة الكوت أثناء سباحتهم في هور شويجا خلال نزهة عائلية كانوا قد رافقوا فيها آباءهم وأقاربهم. وسائل أعلام سورية تؤكد أن غارات جوية تستهدف مواقع تهريب المخدرات في ريف السويداء جنوبي سوريا. الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق هجماته ويصدر إنذارات الإخلاء لقرى وبلدات جديدة في جنوبي لبنان. المحكمة الإسرائيلية تمدد احتجاز ناشطين من أسطول الصمود العالمي. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي يبحثان في قاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekleri programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda İstekleri programı başladı ve tabii ki de 2 saat boyunca sizlerden olacağı bu güzel akşamda değerli dinleyenler ve programımıza diyarı hoş geldiniz ve sefalar getiripsiniz.

Ve buradan tabii ki de saygı selamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyarık. Programımıza hoş geldiniz ve akşamımızda hayırlı olsun değerli dinleyenler. Buradan tabii ki de selamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize, devamlı arkadaşlarımıza. Ve buradan ister Altın Köprü'de olsun ve ister Tuz Hurmatlı olsun ve ister her yerde bulunan arkadaşlarımıza saygı, salamımızı iletirik sevgili dinleyenler. Tabii sizlerden gelen güzel mesajları tek tek sizlerden paylaşacağız bu güzel akşamda. Bakalım bugün kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı değerli dinleyenler. Ve hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

ve aynı zamanda sevgili dinleyenler, WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve aynı zamanda güzel mesajlarınızı tek tek paylaşırız. Ve şu anda elimize güzel mesajlar ulaşır değerli dinleyenler. Hemen numaramızı tekrar sizlere hatırlattım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. O zaman şimdi de gidelim bir güzel açılış şarkısı sizlerden birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel açılış şarkımız da sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve tabii programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edeceğiz.

Ve şimdi de geçen hemen güzel mesajlar var. Tabii ki de elimize ulaşırı tek tek. İlk mesajımıza hemen bakalım. Kimden gelipti? Arkadaşımız yazıptı. Selamun aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Yazıp sizlerden bir şarkı istedim. Arapça olsun. O da Macid Elhamid'den olsun. Marat Sene adlı şarkısına yer mümkünse bu şarkını armağan edirəm. Muhammed Cuma'ya armağan olsun. Ve yazıptı. Leyt babasına armağan olsun Hasan'a ve bir de yazıptı değerli kardeşime armağan olsun Ahmet Cuma'ya. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii bu güzel akşamda istekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden tabii güzel mesajlarımız elimize ulaşır. Tek tek sizlerden paylaşırız ve aynı zamanda bu güzel şarkılar sizlerden dinleriz. Değerli dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Evet sevgili dinleyenler, Yeçağ'ın sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıptı. Merhaba, necese men Ruya. Yazıp sizlerden bir şarkı istirdim Arapça ve bu şarkını armağan edirem babama ve sizlere de teşekkür ederim. İyi günler dilerim sizlere. Teşekkür ederek Ruya arkadaşımıza programımıza katıldığı için değerli dinleyenler. İstekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edelim.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden Tabi İstekler programı. Sizlerden tabii ki de devam edilir canlı canlı. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramız hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Belge çağın hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıp merhabalar. Ben Mehmet. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim İbrahim Tatlıses'ten olsun eğer mümkünse. Nankör Kedi adlı şarkısını armağan olsun herkese. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii programı sizlerden canlı canlı devam eder bu güzel akşamda. Umarım güzel bir vakit geçirdiniz. Sevdiklerinizden ve ailenizden beraber değerli dinleyenler. O zaman gidelim İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkısını da sizlerden hep birlikte dinleyelim.

0: Boş ver be gitsin. Allah büyük. Her acının bir ahı vardır. Bir of çekersin, biter her şey.
1: Evet sevgili dinleyenler ve İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve istekler programı sizlerden. Tabii ki de canlı devam ediyor bu güzel akşamda. Tam saat 4'ten 6'ya kadar sizlerden 2 saat boyunca. Ve güzel bir şekilde programı sizlerden devam ediyor değerli dinleyenler. Hemen geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti Yusuf'tan. Yusuf arkadaşımız yazıp da akşam hayır. Hatun necesen? Teşekkür ederim sağ olasın. Ben iyiyim. Yazıp sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istirdim. Eğer mümkünse Mahmud-u Türkiye'den olsun. Armağan ederim eşime ve bir de çocuklarıma. Ve yazıptı teşekkürler, saygı, selamım, hürmetlerim sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler aynı zamanda WhatsApp yoluyla tabii ki de güzel mesajınızı bizlere iletebilirsiniz bu güzel akşamda. Ve burada ne diyor herkese? Sizler de radyonuzu açın ve bu güzel şarkıları sizler de dinleyin. İster Arapça olsun, ister Türkmenca olsun ve ister Türkçe olsun bu güzel şarkıları. Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajları aynı zamanda ve bu güzel istek şarkılarımızı bizler de dinleriz. Sizlerden beraber değerli dinleyenler o zaman gidelim hep birlikte bir güzel şarkı Arapça sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkında tabii ki de sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam edelim.

Ben Ebru Gündeş'in bir güzel şarkısını istedim. Armağan edirəm anama, babama ve çocuklarıma ve bir de ablalarıma armağan olsun ve bir de sana armağan gelsin bu şarkı. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve Ebru Gündeş'ten bu güzel şarkısında sizlerle birlikte dinlendik. Tabii ki de Sevgiler programı sizlerden canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıp, selam canım, hayırlı akşamlar, ben Dünya Kerkük'ten. Sizden bir güzel şarkı istedim Arapça, o da Ayet Amr'dan olsun eğer mümkünse. Sizlere armağan olsun ve bir de aileme, akrabalarıma armağan olsun. Ve yazıptı saygılarımla sizlere yazıp teşekkür ederek programımıza katıldığı için dünya arkadaşımız. Tabii ki de değerli dinleyenler ve programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı tahmin edeyim.

0: عامر، فينا نعرف اسم الحبيبة اللي خانتك؟
1: Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük ve şimdi de geçen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız o da doğum arkadaşımızdan gelipti. Ersen'den yazdı. Selamu aleyküm, akşamınız hayırlı olsun Necasi. Sizlerden bir şarkı isterim Türkmanca. Ercan Şahap'tan olsun eğer mümkünse. Kadir Uzarmağan olsun ve bir de aileme ve bir de sevdiklerime, kardeşlerime ve arkadaşlarıma armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler, saygı selamım. Sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun. Teşekkür ederek Ersan arkadaşımız programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizler dernek tabi programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da Cengiz anasından gelipti, yazıp merhabalar, sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Muhsin Kırmızı Gül'den olsun. Eğer mümkünse Belalım adlı şarkısını ve bu şarkını armağa edirəm Cengiz'e. İyi günler dilerim sizlere. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük tabii ki de. Programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Ve şimdi de sırada gidiyoruz Semih Cenk'ten bir güzel şarkısını sizlerden birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden ve bu güzel şarkında tabii ki de sizlerden birlikte dinlendik değerli dinleyenler. Tabii ki de programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

0: Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelip Tiyazı merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dilerim sana. Teşekkür ederim. Sağ olasın yazıp sıradaki şarkı armağan olsun sana. Ve özellikle anlama ve bir de bacım armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Evet sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden devam eder canlı canlı. Hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Şimdi de sırada giden hep birlikte Emel Sayan'ın bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.
1: Aşkın rüyasıdır, seviyorsun.

0: Maskeler, siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı inkar etmez.
1: Gözler kalbin aynasıdır. Tabii ki de sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik ve programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyoruz.

Ve geçen şimdi de sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp hayırlı akşamlar iş başından güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Ben de Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısını armağan ediyorum bütün Türkmen iline. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Ümit Hasaboğlu arkadaşımıza programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, o zaman gidelim hep birlikte Cengiz Kurtoğlu'dan bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızla sizleri de birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, Cengiz Kurtoğlu'nun tabii ki de Sakla Düşler adlı şarkısında tabii ki de ben bu şarkısını çok severim. Aynı zamanda arkadaşımıza armağan olsun bu şarkı. Tabii ki de değerli dinleyenler ve sevgiler, programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımıza doğumlu arkadaşımızdan gelip Azgar arkadaşımızdan Danimarka'dan katıl programımıza yazıp selamun aleyküm. Akşamımız hayırlı olsun necasız. Sizlerden bu güzel akşamda Neşet Erteş'ten bir güzel şarkısını istedim. Eğer mümkünse armağan olsun sizlere özellikle ve bütün Türkmen ilde çalışanlara ve bir de Kerkük halkına armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür eder arkadaşımıza programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük. Sevgili dinleyenler ve buradan tekrardan herkese diyerek hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Vaktuz bir daha hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da Neşet Ertaş'tan sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi geçelim diğer mesajımıza. Yahya arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm ben Yahya programımıza katıldım. Sizlerden bir şarkı sırdım Arapça olsun eğer mümkünse. O da İntihat Farhat Senini Ada Garip El Muhlis adlı şarkısına eğer mümkünse armağan olsun herkese yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için Yahya arkadaşımız. Sevgili dinleyenler tabii programımız sizlerden canlı canlı devam eder. Hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Farhat Seni

Ve şimdi de geçen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba Dünya Hanım. Sizlere bir şarkı istirdim Arapça olsun, yesel huzurdan olsun. Eğer mümkünse ve bu şarkını armağan ederim kardeşime. Ve bir de arkadaşlara armağan olsun ve bir de yazıp da bütün Türkmenlere armağan gelsin. Sevgili dinleyenler tabii. Programı sizlerden canlı canlı bu güzel akşamda devam edir değerli dinleyenler. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel Arapça şarkımızı Yes Hıdır'dan sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkında sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edilir değerli dinleyenler. Tabii ki de programımız sizlerden devam edilir ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Buradan herkese diyorum hayırlı akşamlar. Ve şimdi de sırada giden bir güzel şarkı Ekin'le sizlerden birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden, tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve geçen elimize güzel mesajlar ulaştı. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar, hayırlı günler. Sizlerden bir güzel şarkı istedim eğer mümkünse. Güzel bir şarkı olsun istek. Şarkımı sana bırakıram. Armağan olsun herkese ve özellikle anlamı armağan olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Ve geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba Ruhum, bir güzel şarkı istedim sana. Armağan olsun herkese. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Ve o zaman şimdi de sırada giden Sibel Can'dan bir güzel şarkı. Armağan olsun herkese.

Ve bu güzel şarkında tabii ki de sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve programımız sizlerden canlı canlı devam edir geçen. Hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp selamu aleyküm, necesen, aleyküm selam, teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp sizlerden bir şarkı istedim Arapça. Hıdaat nefsi Hani Munir'den olsun, eğer mümkünse armağan olsun herkese. Teşekkür ederiz arkadaşımıza, programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük sevgili dostlarımız ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhaba, necesen sizlerden yazıp bir şarkı ısırdım Arapça. O da George Yusuf'tan olsun, eğer mümkünse Ya Leyl Tavali Şoyi adlı şarkısını armağan olsun herkese yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndü. Tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldi. Bugün bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Tuçman FM Radyosu Çarşı'dan sunar. Hayat yolculuğu. Bu programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي اللي حلمة تباجي قرش طار مست تشمني في امراديوس نزيان لر تاقي بدن لر خوش يالبسس صفريات ربسس بحفتانا بولمنا حياة يولشلغ برغرامي أصل دا هر زمان حبسمس يولشيخ بير جارنا جل نيسان بو دنيا جل نيسان جوز اچان نيسان بلسن چي يولشي دي اوني چي باجي قرش طار مست سيزدردن هر حفتة بسعتة بجند قاوشلغ Hatta ki sizler için açıklayan çok soruların cevabını. Aslında da programımız bir fetva programıdır. Yani kimin sorusu var ise sorabilir bacı kardeşlerimiz. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz Facebook yoluyla edebilirsiniz, mesaj gönderirsiniz, yorum yazarsınız inşallah. Onlara da cevap veririz. Bacı kardeşlerimiz bir de aynı vakitte edebilirsiniz, mesaj gönderirsiniz, yorum yazarsınız. Bizim özel yani TikTok sayfamıza Allah'ın izniyle hapuzet yeri hoş gelmişsiniz bacı kardeşlerimiz. Bugün de kuvvetli ve doğrudan yani doğruda olan iyi bir sorular bize ulaşıptı. Ve çok güzel sorular bize ulaşıptı. Hazırlarız sizlere bildirelim özün. Bugün soruların bir tanesi mesela bir tanesi soru bir bacımız bilmeden karnı oldu. Edebil sağsın özün yoksa yok. Öbür soru bacı kardeşlerimiz birisi yemin dişti dedi talakımda. Bunun açıklaması, bunun fetvası nedir bacı kardeşlerimiz? Bir de her vakit oğlu bir konu bu soru soruluk üzerine insanın biri diyelim açmaçı yanına bir cünye veya kutu dediler bir ferde koy diyelim un bırakıptı. Oğlu biz günde 5 açmaç, 4 açmaç aparağın ona kaşar para verelim. Yoksa faizciler bacı kardeşlerimiz. Bir de bir bacımız çi canlıysa, karnı var ise, eşi, boşası özün, bunun talakı, bunun boşamağı düşer yoksa yok bacı kardeşlerimiz. Buna cevap veririk. Aynı vakitte bize soru ulaşıptı. Birisi bir insandan tüçen çıralayıptı. Ben mesela bir adamdan, bir insan mülk sahibinden tüçenin çıralamışım. Oğlum ben başkasına aynı çırayı vermezim yoksa yok. Bunun üzerine konuşuruz bacı kardeşlerimiz. Aynı soruların bir denesidir. Öbür soru çerçücü ulaşıptı. Et telleceye buzdolabına bırakıldığı etler doymuş etler sinde yapılıptı. Bu etleri yakın yoksa yok. Halal yoksa haramdı. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz bugün konuşacak sizlerden bu soruya cevap verin. Bir bacımız uşak doğacaktı. Diyor hoca şıkefendi. Oğlum ben hemen diyeyim doktoraya. Ameliyat etsin beni. Normal doğmadan tabi diğer yok. Bir aradan sonra bacı kardeşlerimiz kalımızdan.
1: Neşat, utaka.

أودي على حول ما تباجي قرشتار مستكرا ذا خوش جالب سس حياة يول شلغ برنامجنا بزارة إلش مسجد الله شان جان محمد تان عليكم السلام ورحمة الله أسامة الناصر عليكم السلام ورحمة الله خوش جالب سس باشتان جوزارنا السعيد أفاندي الله رازو سن باشتان جوزارنا عليكم السلام ورحمة الله حفوظ ديار خوش جالب سس باشتان جوزارنا بير دا باجي قرشتار مس dedi öbür bacımız soru oğlu altını borcdan alağın dedi her vakit olmaz altını borcdan almak ama oğlu parasını borc alasan menden get altınçtan altın al menden borc al para verim sana mesela koyacağın bir 50 milyon get 50 milyonda get başka bir insandan altın al burada oğlu burada sen ne borçlusan burada altın borcunu da açsan altının parasını borçlusan satana yok ayrı insana. Yani filandan paranı aldığı borç, getirdiği başkasından altını aldı. Bu borcuzlar o para kaldı. Ayıp ayı veresen özün, tabii aynı para dönecektir. 50 milyon aldı, 50 döndüreceksen. 5 aldı, 5 döndüreceksen Allah'ın izniyle. Öbür mesaj bacı kardeşlerimiz ulaşı bizlere. Hakçimlerdendi. Yahya Efendi Akistar, aleykümselam, Allah razı olsun Yahya Efendi. Hoş geldin. Sen Farah babası aleykümselam rahmetullah. Bayazgül aleykümselam rahmetullah. Minan Nası aleykümselam rahmetullah. Halil Nası Derzi aleykümselam rahmetullah. Yalan Dünya aleykümselam rahmetullah. Hoş geldiniz. Baştan gözlerden. Bacı kardeşlerimiz o zaman hayat yolculuk programı aslında bir fetva programıdır. Yani ne sorunuz var ise cevap veririz. Sadece bir soruya cevap veririz. O da geldiyse yuhu zarneyse. Doktor efendi yuhu görmüşem. Bu yuhunun açılamasına diyerek, kusurumuzu affeylemin, özür dilerek, bu yuhuları biz açılamarız. Neden? Çünkü aslında yuhu açılamak Allah'tan bir vericidir. Her insana verilmez. Ne kadar okuduysak, yuhu açılaması Allah Teala bir insanın aklına, fikrine cevabını vermeyimse, edemez o insan cevabını versin. Bacı kardeşlerimiz, dönelim ilk sorumuza. İlk soru bizlere ulaştı arkadaşımızdan. Dir Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'de وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذ۪ي ذُفُر Diri doktor o zaman tavuk zufur dırnağı olandı. Tavuğun dırnağı var. Horozun dırnağı var. Koydiyağın her ne yediğimiz çok şeylerin kuşların dırnağı var. Bunların yemeği caiz yoksa yok. Bakın bacı kardeşlerimiz. Allah Teala buyuranda fes'elu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun anlamı odur ki bu ayetin açıklamasının bir tanesi odur ki bir soru var ise bir şey bilmirse kim bu işte bu yolda uzmanıdır koyduğun bu insan bu yolda okuyuptu o insandan sor. Onun için Allah razı olsun bu kardeşimizden bu sorunu sordu. Cevabını diyelim. Bacı kardeşlerimiz ilk önce Allah Teala bu ayette haram etti. Kimlere? Ve alellezine hadu. Hadu burada Yahudlardı. O zaman benim hiç ilgim yoktu bu ayetten. Hiç alakam yoktu bu ayetten. Bu ayet bana dacı. Bu ayet bana haber verir. Hikaye haber verir. Bir mesele oldu, bir konu oldu. Yahudlara belirttik. Bu bir. Kim? Bacı kardeşlerimiz ne haram düzellerine? O hayvanın affedersiz yemeği eti haram düzellerine geldiyse dırnakları birbirine yapışmayıpsa, yapışıpsa. Bak mesela devadı, mesela neamadı. Bunların dırnakları yapışıptı. Onun için bunlar olmaz yilinsin yanlarında. Ama başkası araçıysa dırnakları, ayakların bu olu yilinsin. Bu kimler için bacı kardeşlerimiz? Bu Yahudlar için. Ama ben senden hiç bizim ilgimiz, alakamız yoktu bu ayeti. Hatta çıtık bir kadarın. Hiç alakamız yoktu. Şu Allah Teala buyurur. Ve alellezine hadu. Hadu burada bacı kardeşlerimiz Yahudlardı. Öbür sorumuz bacı kardeşlerimiz. Selma Bayati. Aleyküm selam. Tele kardeş. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Siz başının gözlerine. Yalan dünya bacımız soru. Şeyh Efendi, benim adım çıkmadı hacca. Oğlu hacın parası dedim umreye. Bak bacı. Hac farz her insan üzerine geldiyse, takatı var ise, geldiyse, balık ise, yani yaşı 15'i geçipse,
buluğ aşamasına ulaşıbdı. Bıçı. Üç, sağlam isə, xəstə döcül isə, o xəstəlikdən kibələ əncəl olduğu üçün hacı yapsın. Bilirsiniz də, bir hacın yorğunluğu 10 ümrə edəcər bacı qarışlarımız. Bəlkə 15 ümrə edəcər. Gördük hacı, gördük ümranı. Ümranı nə qədər qalabalıq görübsə, hac öcündə heç də bacı qarışlarımız. Yorğunluqdır. Güc istərsəndən, quvat istərsəndən, yerimək istərsəndən, hərəkət istərsəndən. Onun üçün Allah Teala buyurdu. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا Onun için edə bilmirsə o, təqatü yox isə hac yapmağa, hac fərzdə cüzar var. Bu bir. Ki bacı qarışlarımız, sən dosyanı doldurdu, formu istimaranı doldurdu, kimlikləri hapsın, fotokopisin isə xeytu, dosyanı hapsın verdi, amma Subhanlı adı Qur'ada çıxmadı. İlk önce bir diyarıq əlu yəxəmə. Yani tərk etmə. Vazgeçmə bir işdən. Qal hər il. Oğullu Qur'a adı girsin Qur'aya. Oğraş yap. Nə zamana kimin? Hatta ki adı çıxar. Çıxmasa, insan öldüysə, Allah Teala qiyamatta deməz özünə, nədən getmədi ümrəyə? Nədən bacı qarışlarımız? Nədən getmədi həcə? Nədən? Çünki bu insan oğraşdı. Üzərinə olan adımları yaptı. Amma maalesef adı çıxmadı. O zaman Peygamber Efendimiz de buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dir Allah Teala buyuruyor bir hadis kutsi'de bir kulum geldiyse bir abdim geldiyse niyet etti bir amel salih yapsın ama yapabilmedi ben yazarım öz için sen ki bu amel salih yapıptı. Onun için bacı kardeşlerimiz bu bacımız diyarık sen adı yazdı çıxmadı umre sünnetti umre tatavvu'tu ama hac farzdı getmeyen için haca İlk defa farz, ikinci defa sünnet tatavvu'tu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hac yapıp, dört umre yapıp bacı kardeşlerimiz. Bak hac bir kere yaptı. Ne yüzünden? Çünkü benim üzerime hayatta bir defa farz hac. Şehadat kimin? Benim üzerime farz hayatta bir kere. Namazı haric olsun. Onun için bacı kardeşlerimiz, diğer bacımıza umre hacin yerini almaz. Umre hacin yerini almaz. Geçse umreye git, Allah kabul etsin. Ama gidesen umreye Nədə oladım çıxmadı həcə. Deyərək, bacı burada yanlışdır bu düşüncə, affedəsən. Onun yerinə, istəv para gəlirsə yerinə, get ümrəyə gəldi qeyil. O həsrət qalmasın rəcudə. O duyğu, o üzləmək, demək, gölü istəmək həcə qalmasın gölüdə ümrəni. Amma fərz özər və həcə. Nə zaman gəldiysə, sən hər il dosyanı versən, hər il forum istimaranı dedikləri doldurursan, amma o çıxmır. Qiyamət Allah Teala sana hiçbir şey demez hac tarafından. Neden? Çünkü Allah Teala ki insana demez nişi hac yapmadı. Bir yoksuldan yoksul fakir haldı. Parası yoktu. 6 milyondu. Yoksuldan hastadı. Yahut da hastadı. Hasta bir şey de bilmez geçsin. Ki bacı kardeşlerimiz o insanın her il adını atırı. İstimaranı dediler formu yapırı. Ama Subhanallah çıkmır adı. Allah Teala soruşturmaz özden derneden getirmedi. Bacı kardeşlerimiz Hayat yolculuk programı sizden devam edilir. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Bir aradan sonra dönerin ikinci sorumuza bacı kardeşlerimiz.

أودي الحين ما تباجي خرج تارمس تكلم سرن دون دخ حياة يورشلو برنامجنا. أبر صور بزر الله شبط يمين الناصن تيك توك يوليدان بيور دكتور فاند القرآن الكريم الله تعالى جهنم قاضن شكل ده مؤنث شكل ده قون الشرة مذكر ديمر بزبيلس قاضن القرآن بزم ديل مزد تشمان ديلن ده بردنا ديارك مثلا يونتمان جالدي مثلا بازردان döndü قصدي ارچاجي سعين ديار يونتمان döndü فرقت ما ده برده اما عربي ديلنده قران الكريم ديلنده فرق ور مذكر ده مؤنث ortasında ارچاجتن قادن ortasında sözlerinde onun için Allah Teala dir cehennemi neden Allah Teala مؤنث قادن şekilde görsadı sözün diğer gıbacı Allah Teala burada aslında diyende cehennem cehennemin ataşındır çünkü النار قران الكريم'de وعربي ديلنده مؤنث يعني قاضن ده قوي ديان اون için الله تعالى بالطرفتن bu yüzden cehennemim قاضن bir lafızlarında sözlerinde kullandı vallahu alem Allah razı olsun senin bacımızı soruya Usama nasıl aleyküm selam rahmetullah berekatü buyur şefendi oğlu bir hac alağın oğlum için Allah'ın emri mitrip tabii Allah Teala hatuna sabır versin ve her kimde evladın kaybedipti nene babasını kaybedip, bacı kardeşini kaybedip de bir aziz dostunu kaybedip de Allah Teala affetsin. Allah Teala hafta sabır versin inşallah. Bak Usama Nas'ı onu diyeyim sana. Asıl da evladı buluğ aşamasına ulaşmayıpsa, merhalasına ulaşmayıpsa hac farzda cüzarına. Bu bir. Çiğ, yok valla buluğa atlanıpsa, bu aşamanı atlanıpsa o zaman melaike kalem alıp eline defter kalemde defterinde yazırı hasenatın seyyiatın diyerek burada yok hac farz üzerine. Ama ne zaman imkaniyatı var ise, parası var ise rahmeti vefat etti. Allah affetsin, kazı geçti. Diyerek burada istirse o hac alasan yerine bir insan veresen bir insan bir insana para geçsin hac yapsın. Asıl da doğrusu onu isterim diyeyim sana bak hatun. Bu bilici hapuzlu olsun. Bugün sabah bir şirket sahibinden sordum. Zaten konuşumuzdu. Dedim filan hacı bu il hac inabe var, hac bedel var diye sözüne. Bir insan bir insanın yerine orada hac yapsın. Gönderir o için gönderir oradan bir şahadı gönderir. Bir videosunu gönderir. Ben yaptım, böyle ettim, böyle ettim. Kur'an'a yemin and içeri. Ben yaptım filanın yerine hacı bu il. 500 dolar, 600 dolar, 400 dolara. Dedi bu il yapmırık. Çünkü bu il sahtekarlık da affedersiz. Bu il hac bedel yoktu. Suudiye hükümeti kuvvetli bir engeller bırakıptı. Edebilmir insanlar geçsin başka insanın yerine. 13 hatun diğer sene istirse o hac yerine bir sadaka cariye rahmetli olduğu için o sadaka cariye daha doğrudu, daha bir kabuldu Allah'ın izniyle. Madem ki bilirsen sadaka cariye mesela bir meştebe, bir okula bir çüp bıraktı su için. Bir şey bıraktı faydalı olsun insanlara. Onun suabı daha fazladı. Ben hac için para yollayayım beden yetsin oğlumun yerine. Aynı vakitte de orada bilmir yaptım hem yoksa yok. Şu doğrudan bazı 5 şirketten para alıp 5 insandan para alıptı. Özü bir insandı. Dakikada bir çağa turanda ben filan yerine yettim. Ben filan yerine gittim. Onun için ayrı videoları. Onun için ayrı videoları. Onun için emin olmasak %100 emin olmasa bu insanlar doğrudu. Yapma hatun bu işi onun yerine bir sadaka cariye yap Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz dönerin öbür sorularımıza. Öbür soru bize ulaşıptı. O da bir insan nece usul çıkartsın? Tabi biz her vakit diyerek din alışmakta utanmak yoktu bacı kardeşlerimiz. Din alışmakta, dini anlamakta ve dini anlatmakta kanşara burada hiç utanmak kalmaz. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına her peygamber günleri ansarın kadınları, ehli Medine'nin kadınları, içlerin kadınları, Medine halkının peygamberin oturdu sallallahu aleyhi ve sellem türlü türlü sorular sorardı peygamber efendimize. Hatta peygamber buyurdu, Allah razı olsun üzerinden ansarın kadınlarından çünkü o soruları sorular bizden hiç utanmadan da. Anlamını at bacı kardeşlerimiz. Yani haramdacı bir insan sorsun böyle soruları. Hatta geldiyse özelliğin özelliğinden ise hiç haramdacı bacı kardeşlerimiz. O zaman usul çıkartmak bacı kardeşlerimiz. Canabat insan için özüze cilap
وياخد تا أباجمس كبلا إجازة صور بيرسز هان أيدا بير حفتة فضل السج إذا بمز نماز خلصن أو رجوسن بلا بلر باجي قرشتارمز وياخد تا حتى أوروات شباجمز جايستان ديار غوزنا يعني أشاخ أولاد دوغبت 40 جنة قدر أبداس ولا بالمز بعز أز ولا معزن سراس أز onun üzüze cilap kanı bittiği zaman, temiz olduğu zaman, o bacımız icazası bittiği zaman ayda bir, o kardeşimiz veyahut da o bacımız cenabat ise, ısır usul çıkartsın ne yapsın? Bakın bacı kardeşlerimiz, üzerimize ferz olan usul çıkartmakta, bir, bedenimizde olduğu harat temizleyici, oran peç peçliyak temizliyak, çi, abdest alağın هلا أصول خاطمدان. بج أبداس ألاغن أبداسن ده içinde جراشت أغزم شرخاليم برم شرخاليم. أغزم سوالم برم سالم. أبداسن içinde. بتبى. üçüncü باجي قرشتارمز. bütün بدنم سوالم. bütün بدنم سوالم. ابنسن. سوالسن. تبمنن دبرنا شخصنا çimin. أيدي. sonda altında durum. بل oğlum. Dedikleri bu havuzlara yüzme mesbahlara girmek oğlum bel bacı karıştırmaz. Duş altında durum bel oğlum. Peç temiz su damı yakıllar peç temiz su anne merzi batına durum bel oğlu bacı karıştırmaz. Tastan hamamda teşten su için bel oğlu bacı hepsi oğlum. Madem ki bedeni hepsi oğlum. O zaman burada sen küçük ebdesu aldı ebdesu aldı usulü de çıkarttı. Çıkanda o yazıya hamamdan affedersiz. Daha ister abdest almak yok. Abdest yok kırılmayıp. Eydi abdest yakınandım, abdest ondan sonra yakındım, lifelendim, elim omyarma dağıcıdı. Hiç engelli yoktu bacı karıştırmaz. Bir sahabi sordu, ya Resulallah, elim abdestliydim, bilmedim, filan filan affedersiz yerime elim dağıcıdı. Efendimiz buyurdu, o senden bir parça et. Aynı kulak, aynı burun. Onun için bacı karıştırmaz, burada sen abdesti aldın, burada sen usulü çıkarttın. Burada ne kaldı bizde? Bazı bacımız var, hörcü uzundu. Saçın hörcü edip, mesela hörcü filan bıgartadı uzunluğu. Bu ister bütün hörcüsü olsun, yok. İsteyenin özünden sadece tepesüsü olsun bacı kardeşlerimiz. Yani saçının çöçüsü olsun. Bir bacımızın hörcü uzun ise, asıp özünü askıya bırakıptı. Durup duş altında, tepesinden ayağına çimin hapsi binde hapı yeri, bunun usulü tamamdı bacı kardeşlerimiz. Onun için usul çıkartmak beladı. Vallahu alem. Bacı kardeşlerimiz programımız senin doğum ödü numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-61.

Değerli hürmetli bacı kardeşlerimiz, bir daha hoş geldiniz. Hayat Yolculuk programına Türkmen FM Radyosu'ndan. Bacı kardeşlerimiz kimin sorusu var ise gönderebilir. Ve aynı vakitte Facebook yoluyla yorum yazabilir. Ve aynı vakitte TikTok yoluyla zaten bizlere 43 insan bacı kardeş hapsizdir bizlere. Hapsine gelin aleyküm selametullah. Her kim salam verdi, hoş geldiniz baştan gözlerine. Kimin de sorusu var ise yazabilir. Cevabı rüzgarına Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz ulaştık bir sorumuza. O da pisici beslemek evlerde. Hükmü nedir? Tabi asıl da pisici beslemek bacı kardeşlerimiz caizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirdi. Dedi bu pisiciler evleri dolandı. Yedikleri yemek temizdi o kadar. Onun için caizdir bacı kardeşlerimiz. Bir insan evde pisicileri beslesin. Ama burada bir konu var bacı kardeşlerimiz. O vaktin pisici bu vaktten fark eder. İndi olabilir diyesen doktor efendi hemen indi bunlara hapsına şey veririk. Bunlara koyduyak darman veririk. Telkih dirileri veririk. Tabi diğer bacı kardeşlerimiz bunlar aslında hatta telkih olupsa hatta darman alıpsa bunlar bacı kardeşlerimiz indi bu zamanda temizleyeceler. Bu haçat benim haçatım dacı. Bu söz benim sözüm dacı. İndi öyle sen deysen doktor. Hadis var peygamber. Hadis başım üzerinde. Ama hadis tatbik oğlu geldiyse o zamanda hastalık yok ise. İndi bacı kardeşlerimiz öz kolumda iraksızdan bir hurda bir kırmızılık oldu. Gidişir biraz buram. Gittim doktora. Doktor özü kadın özü sordu benden. Hemen uzatım hele baktım. Dedi evde affedersiz bir hayvan beslesiz. Demin için dedi naksı hayvan beslesiz evde bu hassasi dersen de. Bu gidişme hastalığı dersen de. Bacı kardeşlerimiz pisici beslemek caizydi. Geldiyse bu hastalık olmasaydı özünde. Bu hastalığa çıkmasaydı özünden. Bakın bir örnek durum sizler için. Bayram sabahı camıda yer pay etmedi. Camıda çi odam var. Çinci oda çimi sorusu var. Arva çi filan. Orada oturuk. Bir sorularına cevap ve fethi veririk. Orada kadınlar namaz kılar bacı kardeşlerim bayramda. Kanefen attım yazıya. Hatta kadınları yer pay etsin. Bacı kardeşlerimiz indiye çimin kanefeni kaldırmamışam. Herkes görsün. Gösterin dilim bakın. Bu kadar çömeleyip tuç bırakıp oraya bacı kardeşlerimiz. O pisiciler. Hapsi de hastalık var özünde. Onun için diyarık ne zaman emin olduk hastalık kalmadı. O pisicilerde onda beslemeye caizdi bacı kardeşlerimiz. Zaten indi hapsi atır özün. Çoku atır özün. Birkaç insan var. Pisici bastırıp indi kırmak hayatı özüne. Çoku atır özün. O şampaniydi, o bilmem neydi. Şiraziydi, affedersi, o filandı. Hapsi atıldı. Neden? Bir ayda 150 binler verir boş yere. Onda üzerine evimizde, evladımızda hastalık edir bacı kardeşlerimiz. Onun için iyilik olmak bu pisicilerden daha iyiydi. Vallahu alem. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. Camlıda namaz kıllık. O camıda ortada dinceler var. Namaz oğlu orada yoksa yok dinceler tarafında. Bakın Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem camıda dince yok idi. Var ise de bacı kardeşlerimiz insanların yolunu kesmemişti. Şimdi bazı camlar o kadar büyük oldu. Altına yani çümbeti altına dince bırakıplar. O dinceler etrafında kılmak bacı kardeşlerimiz insanın durmak sırasını kesirir. Yani 6 insan, 15 insan durup burada bir dince. O sıranı kesti. 5-6 insan duruptu bir başka bir dince geldi. Burada namaz kılmak caiz yoksa yok. Tabii bütün hocalarımız çi yere bölündü. Bazı dedi kerahiye var içinde. Yani makruhtu. Makruh ne demek olsun bacı kardeşlerimiz? Yapsa o özün günahkar değilsin ama yapmasa suabı olur. Ne çimi? Bakın. Benim namazda bir şey yoktu hocamda. Gözümü bir namaz kıldım. Bu makruhtu bacı kardeşlerimiz. Makruh odur ki gözü yummasa suabı olur. Gözü yumayın namazı kılsa günahkar değilsin namazı da bozmaz. O zaman bir leçe yoktu namazı da. Ama gözü açsa o daha iyiydi senin için. Suabı olur daha fazla.
dönerim. Bazı hoca buyurdu. Dinci tarafında namaz kılmak insanların sırası ortasında dinci oldu. Dir makruhtu. Olmasın daha iyiydi. Bazı buyurdu yok caizdi. O zaman diyerek geldiyse yer var ise dincanı bırak. Dön biraz cariye. Öbür de bir sıra tutun. Yani birinci sıra durublar. İkinci sırada dince var. Edebilirse o yer payedirse ikinci sıranı terçelavun dönün üçüncü sıraya. Ne özünden? Hatta bu makruhluk kerhe kalmasın içinde bacı kardeşlerimiz. Yok valla yer pay etmirim. Dince sağudu olu, soğudu olu. Vallahu alem bir zelal yok sana inşallahu teala. Eyyüben nasıl hoş dersin sonbahar. Aleykümselam. Rahmetullahi berekatuhu. Allah razı olsun. Sağ olasız. Farah babası buyur Şeyh Efendi karaniye bu gözde olduğu bunu açırlar. Zer'i karaniyeler özüne. Halal diyor haramdı. Diğer geldiyse görmemek üzerinden ise gözü daha doğulamak üzerinden ise yani bir insan gözü kadar zayıftı tamam iyi görmürüm. Burada oğlu. Burada caizdi. Yok valla diğer görmürse illa ki bu ameliyatı yapasan diğer vacip olur zarva. Gerek ki bu ameliyatı yapasan. Çünkü karaniye yapmak bacı karıştırma insanın gözünde açı. Abi göz yapmak, doğulamak hiç arası yoktu. Ağız şırtmaktan, burun hurdalamaktan. Ameliyat tecminle arası yoktu bacı karıştırmamız. Onun için diyerek bir bacımız, bir kardeşimiz geldiyse gözü iyi görmür. İlla bunu yapsın, diğer cara bunu yapasın. Yok valla gözü iyi görür, diyerek tecmözüne. Vallahu alem. Allah razı olsun. Sağ olasınız, hoş geldiniz. Yusuf Anlası, aleykümselam, rahmetullah, baştan gözlerine. İsra Hatun, aleykümselam, rahmetullah. Enes Anlası, aleykümselam, baştan gözlerine, sağ olasınız. Allah sıklası cümlemizi. Kur'an-ı Kerim seyircisi, muhabbetül Kur'an buyurdu. Selamun aleyküm. Ramazan'da bir insan, veyahut da bir insan orucuysa, doğrusu, bir insan orucuysa, nece usul çıkadığında ağzın burnun çarkalasın. Bak bacım. Yahut da kardeş. Bakın. Burada çarkalamak ağzı ben diyemirim su al başı böyle kaldır yukarıya ağzı çarkalasın ağzı da dolansın. Yok yok. Bir az ağzı olasan su. Bir az ağzı olsak sol ile at özün yazıya. Geldiyse de yaval edebilmişsen çünkü bazı insan var su içen su alanda ağzına abdeste usulda çarkalasın, gelir bu ağzına. Diyerek bunu yapma. Bu not senden düştü. İnsan var burnuna su alsa edebilmez. İlle nefes alsın içeriye, su edilir içeriye. Diyerek burada burnuma su alma. Oruç ise orucu zelal var. Ama oruç da açsan, yobular yap.

Enes Annası dedi yaşı duyla amim kızı için akciğer ameliyatı yapar. Allah Teala bacına şifasını versin ve bütün bacı kardeşler Teala şifalarını versin inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz dönerin öbür sorularımıza. Öbür soru bize ulaşıptı. Bir insan yemin diçip talakına. Eşiyle konuşarken, başkasıyla konuşarken diri vallahi o diri talakımda filan şey beladı. Talakımda çıksa o yazıya boşarım seni. Talakımda telefon açsa o bacıva ben seni boşarım. Bakın bacı kardeşlerimiz. Bizde aslında bir insan olmaz yemin diçsin Allah'tan başkasına. Bir insan Allah'tan başkasına yemin diçmez. Peygamberdi, Kur'an'dı, Kabe'di, imamdı, seyyiddi, babadı, evlattı, şereftı, namustu, arkadaşlık hakkı için veyahut da talakımdı. Bunlar hapsi bacı kardeşlerimiz günahçardı bir insan yemin diçse bunlara. Allah'tan başka kimseye yemin içilmez. Bu bir. Çi, bir insan yemin içti. Ve talakımda bu arabanı almışam bu kartıya. Burada bacı kardeşlerimiz geldiyse, yalan ise bu cere çıkart günahçardı. Bu cere çi defa cere istiğfar tövbe etsin. Bir yemin içti talakına. Çi yalan dedi burada bacı kardeşlerimiz. Bir insan arvadına dedi. Vallahi bak diye de özne arvat çıksa o yazıya veya hutta bacı o telefona cevap verse veya hutta görsem filan şey edip sen talakımda seni boşaram burada boşaram burada düşmüyor talaka ama geldiyse talakımda sen benden boşsan böyle etse diğer talakımda yeminti yoksa ha talaka düşsün olsa bir iş. Burada niyetine bakarak bacı kardeşlerimiz. Niyeti yemin değilse o zaman şerdöcü yapsın boşalsın arvadını. Arva çıksa yazıya. Onun yerine on fakir tok eder. Geldiyse niyeti yok valla. Ben dedim arvadıma çıksa o yazıya. Talakımda sen benden boşsan. Talakımda. O zaman diyerek sen niyeti boşamak ise o zaman boşadı özün. Bir talaka düştü bacı kardeşlerimiz burada. Vallahu alem. Cennede bu konunun sorusu daha fazla açılarak geldiyse bir insan oturduysa kanşarımıza bu sorunu sorduysa. Neden bacı kardeşlerimiz? Geliş kanşarın niyetini bilagın vallahu alem. İsra Hatun bir hocamız bir insan yemin dişti. Yeminini kırdı. Kefarasını ancadı. On fakir yoksul tok etmek. İndi bizim çarşıda pazarlarımızda 2500 lira bir sudu. Sudu, bir kap pirinçti, bir samun dözüden, veyahut da bir ekmeş dözden, bir kap duru dözden. Bunu yese bir insan tok oldu, böyle. 10 tane bundan asa 2500'den 25 binlerden. O zaman bacımız 25 binler bir yoksula verse, sen burada yemedin kefarasını verdin. Veyahut da 3 gün oruç olasan. Ama o 3 gün her geldiyse, ettiyse ise oruç olasan. Hel ennehu cereş tüzarı var, birbirine sesiyece, diğer akşer döcü. İsten birbirine sesici ardıyacağım. İsten yok bir gün orucu ol. Ondan sonra bir hafta sonra bir gün orucu ol. Öbür hafta bir gün orucu ol. Ebel ol vallahu alem. Bacı kardeşlerimiz öbür soru bize ulaşıptı. Ama ondan önce Yavuz'a salakın numaramız 0770-161-64-61 0770-161-64-61.

cevabı var Allah'ın izniyle. Öbür soru ulaştı bizlere Nuni Hatun'dan buyurdu. Nahet. Nahet ameliyatı. Nahet aslında bilirsiniz kazma adı. Nahet bir parça tahta atırlar. Tahta. Tahta bir resim ederler. Mesela. Veya bir bahçe veya bir afidası, bir hayvan resmi afidası. Bir şey. Kahar tahtanı oyar. Kazan etrafını hatta o güzel tahtadan bir şey güzel çıksın. O iş. Aslında budur. Nahet aynı vakitte ne var? Bizim salat türbalığında kayalar var. Taziyat türba şey malı, ölü malı. O türbanın başlarında ölünün başında o kaya var. Onun aynı nahet diyorlar o zaman. Kazılar o zaman. Nahet indi yapılar bacılarımız maalesef bedenlerinde. Yani çi taraf sağ sol kemerinde kahırı inceletir özün. Hatta çi filan sanatçılara benzetsin özün. Filan şarkıcıya benzetsin özün. Filan filana benzetsin. Avrupa insanlara benzetsin özün. Diyarak burada hiç caizdi hocam. Hiç şer'atta yoktu bacı kardeşlerimiz. Ha burun malı biz konuştuk hocam. Giden hafta. Geldiyse burun çok büyüştü. Hurde etsen özün. Üçlerine mezak oldu. Burun veya hutta bir kaza geçti, araba kaza geçti, biraz burun sağ sol oldu. Veya hutta aslında burunda diğerler inhiraf yerler özüne. Yani biraz düzdacı. Nefes alabilmesen, et var içinde. Bunda doğalabilsen burnu. Ama bu haletlerde. Yok valla biraz daha sıran burnumu şey nazıcıydım. Burada caizdacı. Onun için diğer babacımıza nahet ameliyat dedikleri bu da caizdacı. Hiçbir halatta caizdacı. Şu yoktu bir doktor yazsın bir hasta için cet nahtele. Ne yüzünden valla nefes alabilmesen. Veyahut da kolu hiç arası yok bacı kardeşlerimiz. Bu ameliyat tecmil muharramadı. Bu haramdı bacı kardeşlerimiz. Nadia Hatun, Nadia Süleyman, aleyküm selam tala hatun. Güzel bir soru bizler için. Buyurun. Oğlu gece namazını kılım yatsı namazından sonra bel hatun. Zaten salatul leyl gece namazı yatsı namazı 4 rekat kıldı o 4 rekat. 4 rekat farzdan sonra ne kılırsan salatul leyl sayılır. Yani yatsı 4 rekattan sonra çi sünnet kılırsan o yakıtta 4. Bu salatul leyldi. Vitir kılırsan bu salatul leyldi. Yok vallahi sen koy biraz 12'ye yakın yatarım. Hala vitir kılmayayım. Koy 4 rekat kılım. 4 rekat gece namazı sonra vitir kılım. Diğer ihbala bu tamamdır. Tamamdır hatun. Kıldığı tamamdır. Aleyküm selam tullah. Hac hatun. Hanan hatun. Aleyküm selam tullah. Aleyküm selam. Baştan gözlerine. Buyurdu. Şık efendi. Zulümdacı bir insan eşini öldürsün. Eşini boşalsın. Ondan sonra kardeşi gelsin desin arabada. Hemen seni koydun boşanasan. Bir kızlar da var. Tabi caiz de. Bakın bacı kardeşlerimiz. Boşamak şeriatta caizdir. Yok valla bazı şeriatı gene çoğuluzer bize. Gene boşayalım. Ama bir yanlış yapıpsa arvadu, eşu hemen boşamıyorsun. Telefon açsan nene o diyetsen arvadu vurdu beni. Hemen boşamıyorsun. Telefon açsan bacı valla arvadu kavdu beni evden. Hemen boşamıyorsun. Bir video geldi senin için arvadı üzerine hemen boşamıyorsun. İlla ki emin olasan bacı kardeşlerimiz. İlla ki emin olasan. Emin ol, tekid ol. Bu tamam doğru özü bir şey yapıp bir yanlış bir haramı. Onda hakkı var boşamağa. Ama boş yere boşamak. Nişi boşadı? Valla dedim gitmem baba ucuna gitti oraya. Nişi boşadı? Valla dedim doğumda filan muvazzafayla konuşma. Konuştu özüden. İçifir etti kardeşim. İnsan öldürdü kardeşim. Şerefin saati haşesizden kardeşim yok. Bacı kardeşlerimiz boşamak boş yere boş çok olupdu. Boşamak çok olup çarşıda boş yere. Vallahi iki taraf ortasında bir 10 dakika sonrası birer bardak soğuk su içseler. Otu bakım ne olup arada? O dakikada şeytan ayak altında kaldı bacı kardeşlerimiz. Ama her geldiği selam aleyküm boşluğu. Selam aleyküm boşluğu. Burada evler dağıldı. Burada evlat arada yetim kaldı bacı kardeşlerimiz. Onun için lütfen kardeş bacımız tez boş yere boşanma onu.
Muntasar Mehmet kardeşimiz dedi caizdi bir kafirden evlenmek. Bak burada caizdi. Burada Allah Teala haram etmeyip sana geldiyse kafir kazdettiği Yahud'dan Hristiyanlar ise ehli kitab ise ama kazdı başka bir dinsiz bir memleketten başka bir dinsiz bir din bir insanlardandı. Burada sen o akideyi bozmasa, imanı bozmasa evladın akidesini, imanın bozacak. Onun için onlardan evlenme daha iyi senin için. Ama geldiyse yol aldı özün, burada diyerek icid ol dinin dergiş. İcid ol koy İslam el özün. İcid ol güzel ahlak göster özüne, İslam'ın güzelliğini göster özüne. Hatta o insan İslam olsun, bacımız olsun Allah'ın izniyle. Öbür mesele bacı kardeşlerimiz, bir komşumuz bizden düz apardı. Evimize rızık kalmadı. Bacı, biz şimdi çok defa evimize düz yoktu. Dediler bana düz al, düz almamışım. Eydi o ay hakkına aylık girmez cebime. Yoktu böyle şey bacı kardeşlerimiz. Hiç arası yoktu, hiç arada bir ip yoktu rızıktan düz arasında. Bu haçat İslam dilinde yoktu. Hiç arası yoktu. Valla konuşu düz verse evde açmak rızık kalmaz. Böyle şey yoktu bacı kardeşlerimiz. Yani şimdi çarşıda bir sayım yapsak yüzde otuz insanlar yoksuldurlar. Ayda 100.000 lira girmez ceplerine. Borcludur 100.000, 200.000, 1 milyon borcludur. Bunlardan sorsak evde düz var yoksa yok der düz var ya onda. Bazı kardeşlerimiz böyle bir akide yoktu, böyle bir düşünce yoktu İslam dilinde. Vallahi ben düz versem konuşma, benim rızkım kalmayacak. Böyle şey yoktu hatun. Bazı kardeşlerimiz sizlerin programımız devam ediyor. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Allah razı Sultan'a hatun. Çok sağ olasınız. Baştan gözlerine. Bacı kardeşlerimiz, gelip öbür sorumuza. Uşak salmak, kadınlar talep eder bizler her vakit. Uşak salmak, hükmü nedir? Bakın bacı kardeşlerimiz. Bir arvat, Allah Teala bir verici verdi özüne, evlat verdi özüne. Onun için Allah Teala her vakit evlat Kur'an-ı Kerim'de olduğu hikayelerde El-Vahhab adıydın getirip araya. Vahhab odu, verici veren. Özünden verir sana. Onun için evlat vermek Allah'tan bir nimetti bacı kardeşlerimiz. Ama o nimete insan var şak çaldı. İnsan var ne Erbil Süleyman'ı koydu, ne Bağdat koydu, ne Çarşı koydu, ne İstanbul Türkçe koydu. Her yere kaçtı, etti, sağ etti, sol etti. Uşağı olmadı. Sonra özünden Allah'tan ne sen? Diri paramı aparsın, sağlık sıhhatimi aparsın. Bas ben bir evlat versin, hatta sakat uşağıysam. Hatta engelli bir insan ise kad yok. Razıyam. İnsan da var. Allah Teala şirin şirin evlat verir özüne. Şu olarak şakçı Allah. Yani ben bacı kardeşlerimiz ben şimdi İsra Hatun cevap vereyim sana hatun. Şimdi ben sana bir kalem armağanı verdim. Bu kalem her ne kadar değeri var ise her ne kadar ise fiyatı 250 dinardı, 500 dinardı, 1000 dinardı. Ben bu kalem sana verdim. Armağan diye. Oğlu alasan elinden kırasan özün. Ne bir usuldan. Olmaz. Yapmasan bunu. Yapmasan. Eminem. Eydi oğlu bir kalemi alasan başkasına veresen. Desen bu armağandı. Doktor Muhammed armağan verdi özün. Başkasına verir mi oğlu? Yok bacı kardeşlerimiz. Caizdi. Ama yapmasan bir işi. Desen bu etiket usuldacı. Eydi Allah Teala sana bir evlat verip ne şu uşağı saldırırsan. Valla bilmedi uşağımız oldu. Valla eşim çasıptı, yetirmir bize uşağımız oldu. Ey Allah Teala beçe rızkı uyuyorlar özden. Beçe rızkı uzun geniş edir, vasi edir, fazla indir, bereketle indir, uşaktan beraber. Bakın bacı kardeşlerimiz. Bir arvadın karnında uşak var ise, uşakta ruh can var ise, hiç caiz döcü salmağa. Dönem diyelim. Bir kadının karnında uşak var. O uşağın Allah Teala ruhun canın verir bezden.
يعني 120 جندن سرادة روح وري بزن الله تعالى وشغا هيج جايز داج وشغا صلمق إلا چي 3 دكتور مسلمان سنة ديسن باج بقصة بو شخص سنة زرار وسنة أولدر بو شخص سنة زغتو قخر فضلا الله تماسن أولسن وياخد بو شخص سنة أولدر بغار سنة برده باجي خرشتارمز 3 دكتور بحجات ديسا يلا ديارخ بو باجمز جايز دي وشغا صالسن وياخد دكتور ديدي بو شخ ساغ شخ داجي شخ تا بيوج بر بر الله تعالى بر بشكل بر تحر يراتي بوزن بو شخ ساغ چخماز 3 دكتور بحجات ديس سنة روح ور روح يوت بو شخ تا صلا بي سنة وزن 3 دكتور مسلماني سا باجي خرشتارمز اما بر دكتور يوخ چه دكتور يوخ öz başva yok kayın koda ödürsene yok bacı ödürsene yok cere 3 doktor olsun bacı karıştarımız buna zaman bu ruh cerenden sonra özüne ama ruhtan önce bacı karıştarımız cene burada hocalarımız bazı buyurdu olabilir ama bir doktordan bir doktor diyesi sana ha sana zararlı var bu uşak olsa bunda diyarık bacımız salabilsin bacı karıştarımız az bir mesele daha bir konu daha acaba bu böyük bir konudur. Bu insan öldürmek konusudur. Bu insanı öldürmek konusu da Allah yanında bir aslan meseledir bacı kardeşlerimiz. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dircatsın bir insan. Elinde baltasını, Kabe'ni kıyı kıyı, Kabe'ni. Allah Teala üzerine yarattık en temiz yerdi. En temiz yer, en kutsal yer Allah'ın Kabe'si, Allah'ın yeri. O Kabe'ni yıkmak diri baltaydan, kazmaydan kaya kaya kır, yık, bes bir insanı öldürme. Onun için dikkat olsun bacılarımız, Allah'ı verdiğini döndürmesinler. Burada İsra bacımız buyurdu, ruh yaşar etmek evladımız, uşaklarımız için önce oğlum. Bak bacım, uşakları yukarıdan kalktığı zaman, ayet-i kürsüydü, Fatiha surasıydı, kul e'ud birebbil felak, kul e'ud birebbil nas, bunları okumak, elve öfürmek, öfür. Öfür böyle elve, başlarına olmayan hapın dolantır elve. Bu Allah Ta'nın izniyden bir şey koymaz. Ne bir göz, ne bir nefes. Aynı vakitte ne bir cadı yakın olsun özlerine. Ama geldiyse, yovala göz nefes olurlar özlerine. Diyarık bir bardağa 7 defa Fatiha surasını oku, öfür. Her okumak da öfür, öfür. 7 defa oku öfür, oku öfür ve içseler. Bu bir. Çi edebilirsen de 7 yeşil yarpak. Geviç ağacı var, geviç ağacı. Hatta hamdolsun çarşıda cedelerimizde olup elhamdülillah çıkıptım. Geviç ağacın 7 yarpak yeşil yarpakını. Caddi bir havan destasıyla döcözün. Bu dedilerim ayetler, suralar oku üzerine. Bir bardağı koyozun, su koy içine. Evladı içsin biraz. Kalanı da teşte töç, teşte su bırak. Koy çimsiler. İnşallah bir şey kalmazlar Allah'ın izniyle. Ama özellik yandırmasan ha. Özellik yandırmasan. Getirme bir parça asçı. Filanın gözü. Filanın gözü. Bu neydi bu? Şeriatta yoktu. Veyahut da bir nal bırakıptı. Veyahut da ben 5 göz, 7 göz. Bunlar hiçbirisi yoktu bacı kardeşlerimiz. Bunların dikkat edelim. Bunlar imanımıza zararlı var. Bacı kardeşlerimiz siteden ulaştık. Bel İsra Hatun Gevuç Sidir ağacıdır. Bacı kardeşlerimiz bir hurdaradan sonra dönerin kalan sorularımıza kalın bizimle.

0: Türkmenlerin en sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

biz hayatın çok dözülmez. Dertlerine dözmüşük. Biraz küsüp barışmak bize ne eyleyecek? Bu beş günlük dünyada gel vermeye ömrü bada. Bizden bir de bu dünyaya gelmeyecek. Vaktim bitmeyip hele gözlerimde ışık var. Her gün yollara boylanırım. Bilirim bir gün sesimi duyacaksın. Bana geri kayıdacaksın. Beni bu isteği yaşadır. Yüreğimde hele de ümit var. Çok gece olmadan dön geriye sevgili yar.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Kestik.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ize, Ize.
1: Ben kayıttayım gençler.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sen mi onu dursun? Hatırlar sesi, şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları, bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa. Sanma onu dursun, sanma. Ben de unutamam, unutamam, unutmam, unutmam.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ali pek yeşil ipek kaytan ederler Vay nene namra deli bohtan ederler Ali pek yeşil ipek kaytan ederler Vay nene namra deli

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Bal dersen dağlarca severim seni. Bir deniz olurum ayaklarında. Bal dersen dağlarca severim seni.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.